0: için atıyorum. Kalmışım o koktu, o kalsın min, o kalsın minin kalluna atıyordu. İlhanın o kallarına yetti kuru koktu. O kalsın minin kalmışım o koktu. İyugu yavşan namata, acıgın yakınmağı o kalsın. Nau yağım yaptı, o kalsın atıyordu.
1: Ei tam nauk tam nato kausa yed temat tauk solut akwat no yang mit tamong ngang mit haki yak to amit solu referee wat tama tema haki tilwi inuk titu le rami kung ayang nang mat tusang nang mat sare manang mat temin na iya kapita sare mat sukati ilugin
0: itya tak wata o kalu nati to kalu yetu kudu itu sahre gote tusu jukuru re gote o kagasu gunaksi na yaktu kau meyun o kalu gue na sokat tali ati inuk itu umne tu kisi na tu kisi kau tiga jangan kalu ati luwin taman na piu jaru taman na o kalu tu kuru inuk itu sahre manak tu kuru inu tak akan luwin yang mata
1: gadlu ilu gadlu inuk titu khalak tu tu. Tamna tsa bi sa tevud gorati tinas luk tamna nau yang mi utoyok koyen nami